Yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin, yardım edin